0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan Ayın Müzik Kitabı köşemizde Eylül ayında Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz, Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.
0: Sabah Klasikleri.

0: Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan ayın müzik kitabı köşemizde Eylül ayında Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borisanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borisanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

Çalgıların Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. Her hafta olduğu gibi bu haftaki programımızda da kulaklarımızda ses sarhoşluğu yaratacak olan sıra dışı yorumlar, etkileyici ve yaratıcı düzenlemeler yer alıyor. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresi şimdilik şuraya bırakıyoruz ve programımıza İspanyol besteci piyanist Albeniz'in Mallorca adlı barkoronunu dinleyerek başlıyoruz.

Kolombiyalı kemancı Juan Carlos Higuita ve Amerikalı piyanist Mac McClure, Albeniz ve Toldra'nın piyano eserlerine yaptıkları düzenlemelerden oluşan keman ve piyano için Albeniz ve Toldra adlı albümlerinden Albeniz'in Mallorca adlı barkarolünü seslendirdi. Barkarol, Venedik gondolcularına özgü şarkılar olarak bilinir ama Albeniz'in barkarol tarzındaki Mallorca'sı ölen nişanlısının yasını tutan biri tarafından söylenen Mallorca adasına has bir ağıttır. Bestecinin solo piyano parçası Mallorca, klasik gitara uyarlanınca orijinal versiyonundan çok daha popüler oldu ve çeşitli çalgılara uyarlandı. Higuita ve McClure'ın düzenlemesinden şimdi Albeniz'in İspanyol süitinin açılış parçası Granada'yı dinliyoruz.

Kemancı Juan Carlos Higuita ve piyanist Mac McClure, Albeniz'in İspanyol Suite'inden Granada'yı keman ve piyano için yaptıkları düzenlemeden seslendirdi. Albümde yer alan bütün düzenlemelerin altında imzası olan Juan Carlos Higuita ve Mac McClure, uluslararası alanda tanınmış iki usta müzikçi, solist, oda müzisyeni, eğitimci olarak kendilerini kanıtlamışlar. Klasik müzik ve çağdaş Latin Amerika repertuarı konusunda da uzmanlaşmış iki müzikçi. Konserlerinde ağırlıklı olarak İspanyol ve Güney Amerika müziğinden oluşan eserlere yer veren ikili 15 yılı aşkın bir zamandır birlikte çalıyor. Klasik repertuara da son derece hakim olan sanatçılar 8 Ekim 2024'te Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Julio Mario Santo Domingo Tiyatrosu'nda verdikleri konserde birlikteliklerinin 15. yılını kutladılar. Bu özel konser programında Mozart, Brahms ve Ravel'in eserlerinin yanı sıra Kolombiyalı bestecilerin eserleri de yer aldı.

Kemancı Juan Carlos Higuita ve Amerikalı piyanist Mac McClure, Kolombiyalı besteci müzik öğretmeni Pedro Morales Pino'nun Siyah Gözler Altı Dans Kaprisini, ardından Luis Antonio Calvo'nun Rosario adlı parçasını seslendirdi.

Piyanist Dorantes ve virtüöz Fransız kontrbasçı Reno Garcia Fons, Paseo Dos, İki Kişilik Gezinti adlı albümlerinden Güllerin Arasında adlı parçayı seslendirdi. Paseo Dos, sanatçıların ortak projesinin adı. Dorantes stüdyolarında canlı olarak kaydedilen albümde 9 parça yer alıyor. Dorantes, flamenco piyanisti ve besteci olmasının yanı sıra parlak bir gitarist ve çağının tüm geleneklerinde uzman, bu müzikal güzelliğin diğer mimarı Reno Garcia Fons, Paris doğumlu bir kontrbasçı, caz, klasik ve dünya müziği arasında kusursuz bir şekilde geçiş yapabilen, benzersiz bir yay tekniğine sahip bir virtüöz. Dorantes Fons kontrbas piyano ikilisi uzun saatler piyano ve kontrbas çalarak Nina Simon ve Billie Holiday'in söyleyeceği türden bir flamenco icat ettiklerini söylüyor. Albümde Dorantes ve Fons'un ortak imzasını taşıyan 9 parça yer alıyor.

Piyanist Dorantes ve kontrbasçı Reno Garcia Fons, Paseo Dos, iki kişilik Gezinti adlı albümlerinden Şafak adlı parçayı seslendirdi. Sevilyalı David Peña Dorantes ve Parisli Reno Garcia Fons her ikisi de ustalaştığı alanları flamenko ve cazı birleştirerek enstrümantal bir albüm sunmakla kalmamış, kendi virtüözlüklerini de katarak albümü çok daha öteye ulaştırmış. Belki de daha önce kimse böyle bir şey hayal etmedi. Kim bilir, bu sıra dışı müzikçiler belki de caz ve flamenkoyu birleştirerek bizi şaşkınlığa sürüklemek istedi. Bir dizi flamenko stilinde rüya gibi melodiler yaratan müzikçilerden şimdi El Rio Os Espera'nın Tangoları adlı parçayı dinliyoruz. Parçada Reno Garcia kontrbas üzerindeki virtüözlüğünü sergilerken bir yandan da eşsiz armoniler ve süslemeler yaratıyor.

Piyanist Dorantes ve virtüöz Fransız kontrbasçı Reno Garcia Fons Paseo Dos iki kişilik gezinti adlı albümlerinden El Rio Os Espera Tangos adlı bestesini seslendirdi. Herkesin yürüdüğü yoldan çıkarsanız kaçınılmaz olarak kimsenin ayak basmadığı bir yere varırsınız diyor kontrbasçı Garcia Fons. Ünlü sanatçı zihnimize işleyen melodiler bestelemekte çok usta ve gezgin bir ruha sahip. Akdeniz müziğinden derinden etkileniyor. Tüm kıtaları aşan evrensel bir müzik dili yaratmayı hayal ediyor ve kendine özgü bir ses dili geliştirdiği 5 telli kontrbasını belirgin oryantal etkiler taşıyan, kendi başına bir orkestra, eksiksiz bir enstrüman olarak tanımlıyor. Ünlü sanatçılarla ve topluluklarla işbirliği yapan ve ikili projelerde yer almayı çok seven ünlü kontrbasçı Farangi adını verdiği albümünde lavtacı Claire Antonini ile düet yaptı. Claire Antonini, Farangi albümünde sadece ustası olduğu lavtayı değil, büyük lavta Teorbo'yu da çaldı. Albüme adını veren Farangi, Farsça'da batıdan gelen gezgin anlamına geliyor. Alt başlığı ise baroktan doğuya. Barok müziğe yeni bir ifade kazandıran albümdeki 19 bestenin tamamı Reno Garcia Fons'a ait.

Kontrbasçı Reno Garcia Fons ve lavtacı Claire Antonini farklı kültürlerin kesişme noktasındaki hayali yolculuğu anlatan Farangi adlı albümlerinden Ballo Cavallino ve Silvens d'Orient adlı parçaları seslendirdi. Çalgıların şarkısında şimdi başa dönüyor. Albeniz'in solo piyano parçası Mallorca'yı bu kez John Williams'ın gitarından dinliyoruz.

Bir Ses John Williams, Albeniz'in Mallorca'sını seslendirdi. Çalgıların şarkısı burada sona erdi sevgili dinleyenler. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla. Hoşça kalın, müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

0: Çalgıların Şarkısı. Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.
1: Kitap kimin?
2: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan ayın müzik kitabı köşemizde Eylül ayında Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kura ile belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Borusan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Borusan Klasik'te yeni bir Notaların Dili programındayız. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bu hafta İngiliz müziğiyle başlıyoruz. Eserimiz bir İngiliz olmaktan çok mutlu olduğunu söyleyen bir besteciye ait. Adı Elgar. Doğa düşkünü, doğanın bize sunduğu sesleri dinleyerek yaşamı çözdüğünü söyleyen Elgar'ın en güzel eserlerinden birini dinleyeceğiz bugün. Besteci ve onu zarif, duygulu, şeffaf, incelikli, tutkulu, güçlü müziği. Doğayı örnek alarak bestelediği müziğini dinleyiciye çok duyarlı ve duygulu yansıtabilmiş bir dehadır. Bu eserde de küçük süslemelerle bezediği, yansıması büyük ezgiler vasıtasıyla gizemli bir yolculuk yapacağız. Elgar, ruhuma iyi gelen eserlerin bestecisidir. Dinleyeceğimiz eser Si minör Opus 61 Keman Konçertosu. Daha ilk çalınışında çok sevilmiş, popüler olmuş bir eser. İlk seslendirilişi yapan Fritz Kreisler için bestelenmiş. Kısa bir dönem çok meşhur olan besteci bir süre sonra etkinliğini kaybetmiş ve Birinci Dünya Savaşı sonrasında artık ilerici, girişimci ve modern olarak anılmamaya başlamıştır. Buna rağmen Keman Konçertosu bu süreçten çok seslendirilen ve kaydı yapılan eseri olmuş. 1930'larla birlikte onun müziğine duyulan ilgi tekrar artmaya başlıyor ve eserleri daha sık çalınmaya başlıyor. Yıllar önce Elgar ile tanıştığımda ilk hissettiğim yabancılık duygusu olmuştu. Yadırgadım ilk anda, farklı bir müzikti ama zaman içinde müzik her tarafımızda bizi sarmış durumda, bana onu gözlemlemek ve yansıtmak kalıyor dediğinde ne demek istediğini yaşamın seslerini duymaya başladığımda anladım. O nedenle bu programımın en önemli amacı dinlediğini duymak oldu. Bunu becerebilen kişi duyduğunda yaşayabiliyor. Schopenhauer en yüksek sanatın söz değil ses, şiir değil müzik olduğuna yürekten inanmıştı. Ona göre keman ağlayan bir çocuğu taklit etmezdi. Bizzat ve doğrudan ağlardı. Müzik duyguları bir form şeklinde vermiyor bize. Müzik ağlar, sevinir, güler, duyguların sesi olur. Bu ister bir çocuk olsun, ister kadın, ister bir erişkin. O nedenle baştan sona somut bir olgudur. Onu dinleyenin içinde hissettiği duygular da kişiselleşir. O nedenle her yaşadığınız müzikte kendi oluşturduğunuz kişiselliğinizi yaşayın istiyorum deyip Elgar'ın Keman Konçertosu'nu dinlemeye başlıyoruz. Kemancı Salvatore Accardo'ya Richard Hickox yönetiminde Londra Senfoni Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

0: Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan ayın müzik kitabı köşemizde Eylül ayında Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borisanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borisanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Borusan Klasik.
1: Ben şimdi size Joseph Misliwecek desem tanır mısınız? Misliwecek, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde Bohemya'da yaşamış, Prag doğumlu bir Çek besteci. Müzik, kompozisyon ve keman derslerini Avusturya'da almış, sonra İtalya'ya gitmiş, tahsilini de orada tamamlamış. 1763'te de temelli İtalya'ya yerleşmiş. 18. yüzyıl bestecisi, zarif, melodik, akıcı, keyifli bir müziği var. Özellikle operalarıyla ünlü. Çok güzel keman da çalarmış aynı zamanda. Müzikte klasik akımın gelişmesinde önemli bir rol oynamış. Misliwecek'in genç Mozart'a senfoni, İtalyan opera seria ve keman konçertoları konusunda ders verdiği, teknik açıdan desteklediği biliniyor. Özgürlüğüne düşkün yapısı nedeniyle hiçbir yüksek iradenin idaresi altına girmemiş. Örneğin saray bestecisi olmamış. Kiliseye bağlı kalmamış. Çek operasının babası sayılan Misliwecek'ten Abramo Edizacco, Antigona ve Olimpiade operalarından aryalarımız var. Seslendiren benim sesini çok beğendiğim soprano Magdalena Kojena. Kojena tortusuz, dolgun, parlak ve net tınısıyla dinleyeni peşine takıp götürür. Öyle sürükleyicidir. Dinledikçe daha fazla dinlemek istersiniz bu güzel sesi. Her seferinde de farklı bir yanını keşfedersiniz. O sahneye çıktığında dinleyici güzel bir yorum dinleyeceğini bilir. O güveni veren bir duruşu vardır. İlahi Çek diye de adlandırılan Misliwecek'in aryalarında Magdalena Kojena'ya, ay çok zor bir isim söyleyeceğim şimdi, yanlış söylersem kusuruma bakmayın, Mihail Świrtyeszewski yönetiminde Prag Filarmonya Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

Bu aralar farklı bestecilerden piyano konçertoları dinliyoruz birlikte. Yorumcular da farklı. Mozart da onlardan biri. Bugün size bestecinin 22 numaralı konçertosunu dinleteceğim. Mozart'ın hazinesi içindeki derin yaşam sevgisi ve insanlığa duyduğu saygı. Özellikle piyano konçertoları vasıtasıyla tutkulu bir şekilde bize bu hazinenin bizim içimizde de olduğunu söyler. Onun her eserinde ben yüreğindeki derin insan sevgisini gözlemleyebiliyorum. O nedenle bu denli güven verici bir tınısı var. Kendini tamamen teslim eder ona insan dinlerken. Olgunluk dönemi konçertolarından olan Köhen sayısı 482, Mi bemol majör 22 numaralı konçerto, bir senfoni dinliyormuşsunuz gibi başlayan, çok dinamik, gelecek güzelliklerin habercisi gibi ve benim için en önemlisi bakır ve tahta nefesler ile her tür yaylanın duyulduğu, tüm orkestra elemanlarının kullanıldığı bir uzun giriş ve sonrasında temayı çeşitlemelerle işleyerek ilerleyen piyano. Çok zekice kurgulanmış her enstrümanı, her notayı çok net duyuyorsunuz. İkinci bölüm tüm ağırlığı içinde üflemeliler ve piyano arasındaki muhabbet olarak yansıyor. Bazı bölümlerde klarnet, fagot, korno, flüt ve öyle bir bütünleşip öyle tamamlayıcı ve öyle davetkar olabiliyorlar ki piyano buna hep tatlı tatlı cevap veriyor. Son bölüm ise nefis bir rondo, bir çocuk gibi içinize neşe saçan bir tema. Burada da temanın çeşitlenerek ilerlemesi eserin anlamını zenginleştiriyor. Gene tüm bölüme hakim bir üflemeli piyano sohbeti duyacaksınız. Ruhunuza iyi gelecek. Benim öyle geliyor. Öyle bir konçerto ki üflemeli çalgıların orkestra içindeki anlamını, yerini, önemini çok net vurgulaması açısından benim için çok özel ve çok değerli. Bu güzel konçertoyu bu sefer Mitsuko Uchida seslendiriyor. Ben daha evvel size Alfred Brendel'den dinletmiştim. Uchida'nın çok zarif bir tuşesi var, tüy gibi, varmış da yokmuş gibi. Size özellikle dinletmek istedim. Sevilen bestecileri farklı yorumculardan dinlemek zevklidir. Özellikle Mozart'a tutkulu yorumcuların farklı değerlendirmelerini algılamak çok zevklidir. İnsanın ufku genişliyor, yepyeni bir eser dinliyormuş duygusuna kapılıyor. Bu da zenginleşmek demek zaten. Mozart'a gelirsek şiirsel, duygusal, ironik ve neşeli bir anda ve bir arada onda. Yorumcuların birleştikleri ortak nokta Mozart çalmanın bir ruh meselesi oldu. Kendisi de tutkulu bir Mozart hayranı olan Mitsuko Uchida bu ruhu yakalamış değerli bir piyanist. Evet, Mozart 22 numaralı piyano konçertosu, Mitsuko Uchida ve Jeffrey Tate. Tate, İngiliz Oda Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

Son eserimizin bestecisi Georg Philipp Telemann. 1681-1767 yılları arasında yaşamış Alman müzisyen, besteci ve çok değişik sayıda müzik aletini virtüöz olarak çalabilen, kendi kendini yetiştirmiş bir kişi. Besteleri Alman barok müzik stilindedir. Tüm zamanların en üretken bestecisi olarak bilinir. Telemann yaşadığı dönemde müzikal yeteneklerinden ötürü çok sevilen ve tanınan bir besteci olmuştur. Aynı zamanda çoklu keman ya da trompet gibi sıra dışı enstrüman kombinasyonları için yazdığı konçertolarla da bilinir. Ben bugün size onun obua için yazdığı re minör konçertoyu dinletmek istiyorum. Bestecinin 1716 ile 1721 yılları arasında Frankfurt'ta olduğu dönemde yazılmış. Nefis bir adagio ile başlıyor, ardından akıcı canlı bir allegro bölümü var. Allegro yerini tekrar bir adagio bırakıyor. Bu bölümlerde obuanın kapasitesi, duyarlılığı, dokunaklı yansıması çok net verilmiş. Son bölüm yine bir allegro. Hem zor, hem akıcı, hem melodik. Bitince insan tekrar dinlemek istiyor. Böyle eserleri dinlediğimde üflemelileri neden sevdiğimi bir kez daha anlıyorum. Seslendiren obuacı Heinz Holliger İsviçreli. Dünyaya gelmiş en iyi obuacılardan biri olarak hiç unutulmayacaklardandır. Benim de dinlemeye doyamadıklarımdan. Holliger'e Iowa Brown yönetiminde Akademi St. Martin in the Fields Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

0: Borsan Klasik'te Zerhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Bir başka Notaların Dili programında buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak yaşamın içinde kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com adresinden ve Facebook Notalarla Sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
1: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan ayın müzik kitabı köşemizde Eylül ayında Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz, Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.
0: Divertimento.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan ayın müzik kitabı köşemizde Eylül ayında Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kura ile belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

Bir varmış, bir yokmuş diye başlamaz mı masallar? Mişler, gibiymişler, işler, güçler, diler, değler, dağlar da eklenince uzar da uzar masallarda yeni yeni uydurmalar. Madem adet böyle, biz de öyle yapacağız o zaman. Bu masalımızdaki şehrin adı Egoistan.

Kimilerinde yok bile var, kimilerinde var bile yok burada. Ayna ayna söyle bana, gerisini ayna biliyor ya. Sensin diyecek en güzel, sensin en iyi ve de özel. O zaman güzelsin diyen ayna uygun, diğerlerine kim baksa mahzun. Aynalar burada yapılmış, sırlarına para çakılmış. Masalda, egoistan da, kendini izler, egosunu besler insanlar. İnsanlığını gizler, bencilliklerini gösterirlermiş hiç çekinmeden. Benlerin hükümdarlığında kendilerini kandırır durur, birbirlerine bir şeyler yutturur, uyumaz ama uyutur, en önemlisi unutmaz ama unuttururlarmış.

Varsa da ver bana, yoksa da bana. Ne kaldı sende? Kalanı da ver bana. Bende olmayan tek şey vardı. O da yoktu. Artık yok da var bende. Masalın tamamı böyle. Yani bitti böyle anlamlı bir yerde. Onlar ermiş muradına. Biz yeni masallar anlatmışız.

0: 90 Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan Ayın Müzik Kitabı köşemizde Eylül ayında Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borsanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz, Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borsanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Kuğu'nun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.
1: Borusan Klasiği dinleyen herkese merhaba. Kuğu'nun şarkısı başladı. Ben Füsun Özgüç. Hafta içi her günkü saatimde mikrofon başına geçtim ve seçtiğim eserlerle saat 16'ya dek sizlere eşlik edeceğim.

0: Borusan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan Ayın Müzik Kitabı köşemizde Eylül ayında Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz, Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Ayın Albümü.
1: Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Studio. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Zhang Zhengqi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

Genç sanatçı Faruk Kalaycı, KNS Classical etiketiyle çıkan Divine albümüyle müzikal çevrelerde büyük yankı uyandırıyor. 2000 İstanbul doğumlu olan ve müzik yolculuğuna İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir'le başlayıp, Moskova Devlet Çaykovski Konservatuvarı'nda Profesör Ruvim Ostrovski ile devam eden Kalaycı, Divine adını verdiği etkileyici albümü Franz Liszt'in vizyoner dünyasına ve romantik imgeleme adıyor.

Albüm, bestecinin piyanoya kazandırdığı orkestral derinliği ve dramatik gücü usta işi bir yorumla dinleyiciye sunuyor. Liszt'in güçlü transkripsiyonlarına odaklanan yapımda, Schubert'in lirik dünyasından piyano edebiyatına taşınan Ständchen, Litaney, Gretchen am Spinnrade ve Erlkönigliedleri, Wagner'in Tristan und Isolde operasından Isoldes Liebestod'la buluşuyor. Albümün zirve noktasını ise Dante'nin İlahi Komedyası'ndan ilhamla kaleme aldığı, ruhsal bir yükselişi simgeleyen Après une lecture du Dante, Fantasia Quasi Sonata oluşturuyor.

Faruk Kalaycı 2006 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Eser Bilgeman Şakir'le piyano çalışmaya başladı. 14 yaşında Johann Sebastian Bach'ın Re minör piyano konçertosunu seslendirdi. Eğitimi süresince Çaykovski'nin 1 numaralı ve Chopin'in 2 numaralı piyano konçertoları gibi önemli eserleri başarıyla icra etti. Mayıs 2017'de 12. Uluslararası Pera Piyano Yarışması'nda kendi kategorisinde birincilik ödülünün yanı sıra en iyi Türk bestecisi yorumcusu ve Grand Prix'i kazandı. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan okul birinciliğiyle mezun olan Faruk Kalaycı, bu tarihten sonra eğitimine Moskova'da devam etti. 2025 Ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Fujairah Uluslararası Piyano Yarışması'nda 5. Ağustos'ta Montenegro Uluslararası Piyano Yarışması'nda 1. ödülüne layık görüldü. Bodrum Müzik Festivali, London Contemporary Soloists ve Pianissimo Festivali gibi birçok festivale davet edilen Faruk Kalaycı, Moskova Çaykovski Devlet Konservatuvarı'nda Profesör Rudim Ostrovski'nin danışmanlığında lisansüstü eğitimine devam etmektedir.

Divine, Faruk Kalaycı. Yapım, KNS Classical. Kayıt, Limir Studio. Edit, Mix, Mastering, Yuri Panov. Fotoğraf, Cang Cengçi. Yayın formatı, dijital albüm. 42 dakika. Yayın tarihi, Şubat 2026.

Bugünlük de beraberliğimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, 14'te, Borusan Klasik'te buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Onun şarkısı. Hazırlayan ve sunan Füsun Özgüç.

0: Borsan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan Ayın Müzik Kitabı köşemizde Eylül ayında Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borsanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz, Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borsanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

0: Tantanalı huşu şöyle seslenir. Müzik tüm duyguların nefesidir.
1: Fanfar Rönesans.

0: Korsan Klasik. Kitap kimin?
1: Değerli dinleyicilerimiz, müzik ve kitabı buluşturan ayın müzik kitabı köşemizde Eylül ayında Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı tanıttık. Şimdi de kitabı armağan edeceğimiz dinleyicimizi belirlemek üzere Kitap Kimin yarışmasını gerçekleştiriyoruz. Az sonra soracağım sorunun doğru cevabını bize göndererek yarışmamıza katılan dinleyicilerimizden biri, Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı Yayınları tarafından yayınlanan kitabı kazanacak. İşte sorumuz. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Soruyu tekrar ediyorum. Hasan Uçarsu ne zaman doğmuştur? Doğru cevabı iletişim bilgileriyle birlikte borusanklasik@karnaval.com adresine gönderenler arasından kurayla belirleyeceğimiz bir dinleyicimiz, Faruk Şuyun'un yazdığı Geleceğe Seslenen Gelenek, Kuşakları Birleştiren Besteci Hasan Uçarsu adlı kitabı kazanacak. Adresimiz borusanklasik@karnaval.com. İyi şanslar.

fanfar reverans panzehir. Borusan Klasik'te tantanalı huşunun hazırladığı fanfar reverans panzehiri dinlediniz.

En prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştirdiği kapanış konserinde müzikseverlerle buluştu. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizde Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

0: Borusan Klasik. Notaların Dili. Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar.
1: Merhaba, ben Zerhan Gökpınar. Borusan Klasik'te Notaların Dili programında sizlerle birlikteyiz. E-posta adresimiz notalarlasohbet@gmail.com. Bu hafta ilk eserimiz değerli Rus besteci Çaykovski'nin 6. Patetik Senfonisi. Bildiğiniz gibi Çaykovski Rus romantizminin en büyük bestecilerinden biri. Bu senfonide de daha ilk notadan itibaren kendi ruh yatkınlığını, duyarlılığını, tınısını, müziğinin görselliğini, karamsarlığı, coşkuyu, ihtişamı, acı ve hüzünle harmanladığı romantizmi kaçınılmaz sona teslimiyeti derinden hissedeceğiniz bir eserdir. Çaykovski belki besteciliği çok tartışılan kişilerden biri olmakla birlikte zamanımıza kalıcı ve çok boyutlu eserler bırakmış bir usta. Romantizmin doruğundaki eserlerle her zaman sevilecek ve anılacaktır. Onun içe dönük romantizmi belki de en etkileyici yanı. Patetik senfoni yaşlandığı için verimliliğini kaybettiğini düşündüğü, İçten içe bunaldığı bir dönemde yazdığı bir eser. Ölümünden az bir zaman önce bestelenmiş, tüm ruh halini esere taşıyarak bizi onun duygularına tanık etmesiyle çok özel bir yere sahip. Eserin sonu da aslında şaşırtıcıdır. Görkemli bir üçüncü bölüm bitişi dinleyiciye eserin bittiği duygusunu verir. Ancak eser çok yalın, hüzünlü ve sade bir bitişle yumuşacık ve sessizce içine kapanıverir. Bir hiçliğe gidiştir bu hissedilen. Besteci bu eserinde yansıttığı tüm gerçekliliği ve doğallığı ile kendisidir. Bir anlamda bestelediği bir müzik parçasıdır Çaykovski. Eseri size eski bir kayıttan sunacağım. Zira gelmiş geçmiş en iyi Rus şeflerden olan Evgeni Mravinsky kaydı bu dinleteceğim kayıt. Rus besteci dendiğinde ilk akla gelenlerdendir Mravinsky. Çaykovski ve hele Sostakovich kayıtları bir başka onun. Bu senfonideki yorumunu değişik bulacağınıza kesin gözüyle bakıyorum. Farklı bir enerjisi var. Bu kayıtta Mravinsky Leningrad Filarmoni Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

Bazı müzisyenler vardır çok yönlü ve her yaptığında başarılıdır. Bariton Brinterver de işte onlardan biri. Galli bir müzisyen, lisan kabiliyeti ve her harfi telaffuz edebilen gırtlak yapısı onun başarısında önemli rol oynuyor. Öyle tane tane söyler ki dinlediğinizde tüm metni takip edebilirsiniz. Tervel için her dönemin insanı, ona söyletemeyeceğiniz eser olmaz derler. Sesinin dolgun, okşayan, volümlü tınısını çok seviyorum ben. İki farklı parçada sesindeki vurgularla değişkenlik yaratıp duyguyu nasıl net yansıtıyor tanık olacaksınız. İlk olarak iki tane Wagner aryası dinleyeceğiz ondan. Tannhäuser, Wie Todes Ahnung, O du mein Holder Abendstern ve Uçan Hollandalı'dan Die Frist ist um. James Levine Metropolitan Opera Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

0: Borsan Klasik.
1: Brent Erwell'in kapasitesini gösteren başka parçalar da Verdi operalarından gelecek bugün. İlk olarak Macbeth'ten Perfidi All'Angolo Contro Me Vi Unite aryasını dinleyeceğiz. Ardından Falstaff'tan Ehi Baggio L'Onore aryası gelecek. Macbeth'teki ifadeyle Falstaff arasındaki üslup nasıl da farklı, dikkatinizi çekmek istedim. James Levine Metropolitan Opera Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

Gene bazı öyle enstrümanlar vardır ki su gibi akıcılıkları ile öne çıkarlar. Aynı zamanda da çok özgürdürler. İstedikleri her şeyi yansıtabilirler. Örnek vermek gerekirse arp bunlardan biri. Hem hülyalı hem de çarpıcıdır. Smetana'nın Moldau adlı eserini arpten dinlemek çok etkileyici oluyor. Etrafınızda bir dünya yaratılıyor gibi hissedebiliyorsunuz. Bunu dinledikten sonra Çaykovski'nin Yevgeni Onegin operasından bir tema üzerine geliştirdiği Opus 81 Fantazi dinleyeceğiz. Bilirsiniz bestecinin eserlerinde arp en can alıcı noktadadır genelde. Arpist Javier de Maistre seslendiriyor. Dinliyoruz efendim. Atılıyor gibi hissedebiliyorsunuz. Bunu dinledikten sonra Çaykovski'nin Yevgeni Onegin operasından bir tema üzerine geliştirdiği Opus 81 Fantazi dinleyeceğiz. Bilirsiniz bestecinin eserlerinde arp en can alıcı noktadadır genelde. Arpist Javier de Maistre seslendiriyor. Dinliyoruz efendim.

Arada sırada değerlimiz Mozart'ın çokça çalınan bazı eserleriyle buluşmak da güzel oluyor benim için. Başka Mozart eserlerini sunarak onun daha derinlemesine eserlerini paylaşma arzum sık çalınanların ötesine geçti benim yaşamımda. Ama bazılarını özlemek de çok güzel. Örneğin bir küçük gece müziği gibi. 18. yüzyılda gece müziklerine serenat dendiğinden bu eser de aslında bir serenat. Ölümünden 36 yıl sonra yayınlandığını söylesem inanır mıydınız ya da şaşar mıydınız? İlk 15 dakikada yansıyan bir olgunluk, melodi zenginliği, yaşam sevinci, paylaşım ve huzur. Her bölüm akılda kalan, etkileyen neredeyse küçük bir senfoni bu. Hartmut Hentgen, Carl Philipp Emanuel Bach Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz efendim.

Son olarak Mozart ile bitirelim dedim. Brintervelli ile besteciyi buluşturduğunuzda güzel bir etkileşim oluyor. Don Giovanni'den De Vieni alla Finestra'yı duyunca çağrının tonundaki cazibenin peşine takılıp gitmek çok kolay. Sihirli flütte ise bir kuş avcısının sıcacık saf çağrısına tanık oluyorsunuz. Brintervelli, James Levine yönetiminde Metropolitan Opera Orkestrası eşlik ediyor. Dinliyoruz efendim.

0: wie ein Kind sie heim.
1: Borsan Klasik'te Notaların Dili programında ben Zerhan Gökpınar ile birlikteydiniz. Bir kez daha buluşana dek sevgiyle, müzikle, dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak benimle kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet@gmail.com ve Facebook notalarla sohbet sayfamızdan ulaşabilir, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.
2: Notaların Dili. Zerhan Gökpınar hazırladı ve sundu.

en prestijli oda müziği topluluklarından biri olan Aliyaş Quintet, 6. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali'nin 24 Eylül'de Süreyya Operası'nda gerçekleştirdiği kapanış konserinde müzikseverlerle buluştu. Albümleriyle iki kez prestijli Eko Klasik ödülüne layık görülen Aliyaş saksafon beşlisi, teknik ustalığı, etkileyici yorumları, özgün düzenlemeleri ve benzersiz sahne enerjisiyle uluslararası klasik müzik sahnesinde ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Dört saksafon ve bir piyanonun büyüleyici birleşimiyle enstrümantasyon açısından benzersiz olan Aliyaş Quintet, sanatsal vizyonunu farklı disiplinlerden ve kuşaklardan gelen seçkin müzisyenlerle gerçekleştirdiği işbirlikleriyle de zenginleştirmiştir. Farklı tınıları bir araya getiren yaratıcı müzikal yaklaşımıyla oda müziğinin sınırlarını genişleten Aliyaş Quintet, ilham verici kayıtlarından seçtiklerimizde Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın yorumcusu köşesinde.

Çağımızın önde gelen Alman bestecisi, orkestra şefi, eğitmen ve yazar Hans Werner Henze, doğumunun 100. yılında 2026'ya damga vuracak sanat etkinlikleriyle tüm dünyada anılıyor. Hans Werner Henze, savaş sonrası dönemin en üretken Avrupalı bestecilerinden biri. Neredeyse her müzik türünde eserler yazan Henze'yi günümüzün en sık sahnelenen çağdaş bestecilerinden biri yapan, özellikle modern opera ve müzikal tiyatro eserleridir. Çalışmalarının çoğuna yansıyan politik sanat anlayışıyla tanınan Henze'nin sanatsal ilkesi, müziğin insan duyguları hakkında bir şeyler söylemesi ve çağdaş topluma katkıda bulunması gerektiğiydi. Nazilere karşı durarak İtalya'ya yerleşmek zorunda kalan Hans Werner Henze, Almanya'nın karanlık döneminin müzikal tarihçisi olarak anılır. Kendini müziğe adamış bir eğitimci olan Hans Werner Henze, genç meslektaşlarının destekçisi olarak kurduğu Montepulciano Uluslararası Sanat Atölyesi ve Münih Biennale Uluslararası Yeni Müzikal Tiyatro Festivali ile uluslararası kültür yaşamında vazgeçilmez olan iki festival yarattı. Avantgard akımlar ile geleneksel müzik unsurlarını sentezleyen ve dünya çapında seslendirilen yapıtlardan seçtiklerimizle Hans Werner Henze, Eylül ayı boyunca radyomuz Borusan Klasik'te ayın bestecisi köşesinde.